evin adile min, Ronia çavi min. Min biriya tekirli, kes kuysun deramın.

Ah böyle içip kim desteydi eş meni hum xari gaddare yoyah böyle içip kim desteydi eş meni hum xari gaddare yoyah.

Ersin'i diye Ersin'i hoş diye Ersin'i var içe mani kan yamışımın akali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bir tere bir tere tuvami mamur et çama. Bakın ya dedin abi şaret edes naz bu şüme deli desim aciliz cüme desim aciorin. Nedi şeyleri lise ve reklamın üstünü yeke kurmanca yeke acemme yeke. Ezan usulü asibin açımını cem yandan ciddi tırken mi diyeke. Benzeri abi çabı gülle bismi teyli çepil bireyce porkeje nakan dile. Gerdan der acıda kandır yan tabi çartil ya bizim sen aşka faizli ve ben rantara teyder bazı bir adı fırık emin eves ne kuhabi dina barış gül ya. Mesel kudar tavan dedi kim rami şanı gildi ve levi şekerin yana gey vahmedi ile terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurin. Mesil ve teriz ütürüz bağır rakuat yer şemana khiyalukı makin rıka vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Sıra sıvı Rabbine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasmete ekimine. Hazreti Şümin'i cem yandacıydı acememdiye kapın zıra ve çöpün zıra ve porkeşin nav kandile gerden zıra. Fanani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalu.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim ve çen

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Oğlun
1: öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi kevo ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etu serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanu daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutan peşyan şare ve hamaye. Surat teliyam kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

Sie mir die Herzen, hol die Herzen, war ich am Anikan, ja, sie mir da kalle, kalle. Zahari, zahari, jede, gimme, gimme, bittere, bittere, bami, mamur, ich ama. Bakın ya dediler, abi şaret edesler, bu cümle dedi, desim, aceliz, cümle desim, acorin. Ne diş şeyleri, bir sene reklam, rüştünü, yeke, kurmanca, yeke, aceme, yeke. Allah'ım sonrası bir açımın ucum yandacıydı Türkiye mi diye ki benzeri abi çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeje ne hakkın dile. Gerden de vecud de kondurayan tabi çartıyla bildim sen aşka faizli bir vermir atarı değildir bazı bir adı fırın kemine ve seyhavi dina barış gül ya. Mesela kadar tavan dedi ki Ramizan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemliyede Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuharam leye kerem kim gel yavan okun o çıkavurin. مچیل بیاد ترند ترند باغر اگو دیاب شمن خیال خم اکین رگ وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل دل وای دل آخله عربه بسر راس میر ربی نه باه کور باه شر کور باه در بچه بر راس متهگ مینه از این شمین جمعیان گازی راجم مدیه کبند را به چپل دریج پرکش ناب کندیل گردن زره پنانی دکتره که دولت جوید اتیه چنده که دستانه کتیا خیال و

istemem ha. Bu veke behişte kaala. Ne heylin tek biçi. Hemu bir yek dengu yek dest bin. Kurdistan'ı bu parizin. Hevye bilin bikin. Et bere poşimani bin desti istuhari vere. Ne heylin ber nedin u ber hobidin. Ber fadan jiyane. Yan Kurdistan yan nema. Yan Kurdistan yan.

Ah böyle çipkemdi desteleyeş mene hum xari gaddareyeş böyle çip

Eren Azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, vey ren azim, alem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, vey ren azim, alem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, alem harap.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbest u da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor peviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab dıpırsın, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.

Ayda yakolle zira kutu natka kevese cerge yatır abi besun ya mevda sevda beni zozane me derbas biz zozane vaya. Hivi gumanamış halıkı alemin rabbe jori mirad mira hayya mirade bedir zicanı gücamira rahasil ne kebu şubi fayda ya. Tur abi mevda sevda beni zozane me derbas biz zozane vaya kase gerun ele şekoni mala vavete ya. Bikin kevi hane güzel kwa dünyalı ke kefa koyu amri misred yekşal bi çen tehlisi bili çen amı peydamın deri seygunda davu zeyvah bikin demirimci bu hala seyir.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!